bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz. Radyo Gündem.

0: çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocukluk şarkımızı. Pazara kadar değil, gidelim senle. Ayrılmak yok, en son gün bir tarih seni yazana kadar.
1: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündüz.

0: kamuoyu duyururum.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780
3: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 65.95.
4: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız.
1: 92.8 Radyo Gündem. Seni 2.8

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla

0: ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com. Mobilya için artık İlegöl'e gitmenize gerek yok. İlegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İlegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlı Gül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Doğru seçim, doğru adres.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi, 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.

0: 0-532-023-8034 0-552-023-8034.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804. Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66. Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
4: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
3: Reklamları dinlediniz.

Kamuoyu duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.

0: Aneta Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Aneta Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
1: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler.

0: döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
3: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için

0: bakıyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi. Kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
1: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
2: Reklamları dinlediniz.

0: sızmayı duyuyorum.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda. Kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Caddede ve TicTac.com adresinde.

0: Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme, evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
2: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 80 46.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
7: Reklamları dinlediniz.

0: çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocuklu şarkımızı. Pazara kadar ödü, gidelim senle. Ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.

ve Ticaret Merkezi, Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi, Yılmaz Alparslan Caddesi, Çorlu. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr, telefon 0533 332 8107. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.

0: hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com. Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell benzinlik karşısı ve emlak konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutları'nda. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gülcadde'de ve TicTac.com adresinde.

0: 0523 8034 0552 023 8034.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgöl Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
5: Reklamları dinlediniz.

görmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi

5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, off-road araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 20 numara.

0: Bir radyo istasyonu, Radyo Gündem. Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 18 numara.
0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.

Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. Hezere Motors artık Hezere Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği...

0: Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmeyi

0: Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
2: Reklamları dinlediniz.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 16.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 14 numara.

0: Radyo Gündem.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
5: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Haftanın en iyilerinde 13 numara.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 12 numara.

0: Heyecan Radyosu'yuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Haftanın en iyilerinde 11 numara.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun radyo gündemde.
2: Haftanın en iyilerinde 10 numara.

0: geldi.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 8 numara.
4: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.

0: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
4: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
5: Reklamları dinlediniz.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde...

0: Radyo Gündemi. 24 saat fitness.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 4.

0: Radyo Gündem.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 71 91. mostarkırtasiye.com.tr. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlıgül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3 artı 1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Haftanın en iyilerinde 3 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
1: Haftanın en iyilerinde bir

0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: 5'e Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa 5'e Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.

0: Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
2: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı

0: Elerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Reklamları dinlediniz.

Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: yaparız.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
2: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.

0: yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
4: Üroloji kliniğimizde TULEP lazerle kapalı prostat ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hal. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
3: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 8355 0532 336 8355.

edilebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
2: Reklamları dinledin.

0: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi, köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl, gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
5: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
6: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler

0: ederiz.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
1: Reklamları dinlediniz.
5: 92.8 Radyo Gündem, 24 saat hit müzik.

0: şimdi.
1: 92.8 Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenli

0: Elit'ten hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
2: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.

0: ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Mobilya için artık İnegöl'e git.

0: AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sizler için yenilendik. İleri teknolojiyle hızlı, güvenilir ve daha net tanılar sunmak için yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
2: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
4: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres: Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
6: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergrup.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Dinlemeye devam edin.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir kutu profil, beton asırı, yapısal çelikle daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem 92.8.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
3: Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlı Gül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
0: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem.

0: aşk fazla sana. Bu aşk fazla sana.
1: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler

0: Yarız. Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda. Kalitede son nokta. Telefon 0532 452 65-95.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
5: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
6: Reklamları dinlediniz.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
0: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.

0: Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653-71-91. mostarkırtasiye.com.tr.
1: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
4: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurum.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
0: Demir ve Çelik'te güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Neşeliyiz,
1: hüzünlüyüz,
3: kederliyiz,
1: sevinçliyiz.
3: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.

0: Gelecek Burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: Göz hastalıkları kliniğimizde katarak, akıllı mercek, yeni doğan rop muayenesi ve göz çevresi estetiği işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği 1.99'dan başlayabilirsiniz.

0: Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi.

0: Telefon 653-71-91. mostarkırtasiye.com.tr.
1: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
3: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Instagram Dokarotomotiv. Dokarotomotiv doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sak raporu ya da tehlikeli, çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları su teknoloji cihazlarla hızlı profesyonel çözümler için ETOSGB Dinemeç Bulvarı numara 7-80 Çorlu'da hissinizde. 282-674-5445 www.ekosgb.com.
2: Zamanın kalbi artık hem konutlarında orijinal kaliteli şu saat takmakında hakkınız. Versace, Seiko, Tiss, Armani, Kos, Diesel, Fossil ve daha onlar model dünya markasının Tikya'daki adresi TikTok Art. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti TikTok Saat'te. TikTok Art artık hem konutlarınızla Gülcade'de ve tik.com adresinde.
1: Enerji Depolu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim etimiz ve en uygun fiyatlarla Dinemeç Bulvarı'nın hizmetinizdeyiz. Enerji Depolu Akü Market. 0532-309-5359 0532-309-5359. Çiftten sofralarda et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Cankas. Özenle yetiştirilen tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Tan ve perakende satışları vardır. Cankasap Şube Adres Reşitiye Mahallesi Şehit Teğim Yavuz Ercaksin numara 9. Şube 2 As Şehzan Mahallesi Özgürler Cidesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 05.

0: 2086. Atom Bilişim 4 senelik bir tecrübesi ve sektörün lider markasıyla tüm Trakya'da. Zayıfım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0212 654 3393 numaralı telefonu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklamı dinlediniz.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
3: Radyo İstasyonu. Radyo

0: radyoda işine değer en müşterilerimin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık LED'iniz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden tekstiline binlerce ürün kediyle LED'i çarşı ucu şubesi Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik uygun fiyat ve 24 aya varan elden takyanıyla LED'i çarşı. Reşadiye Mahallesi Atık Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Çorlu Eren Evden Ev Nakliyat. Uzman profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarını itinayla paketleyip geniş araç firmamızla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat alıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden nakliyat demin için Çorlu Ercan Evden Ev Nakliyat'ı tercih edin. Adres Mutlu Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Gülever Yapı Kooperatifi, File Karşı Çorlu. Telefon 0544-576-1780 0540-576-1780.
0: Ege Uman Bardağı Tıklama Hizmetleri, Trakya Bölü'nde hizmetini, Türkiye'nin bir yanına güç adımıyla hizmet veren Ege Ulu Trakya Depomu'nun tüm Türkiye ambar toplam, dağıtım ve karalım hizmeti sunuyoruz. Görevlileriniz güvene ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Erişim telefon 0531-587-0505, 0531-587-0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanın teslimatı.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayınlar. İzmir'in yeni ürünlerine bayılıksınız. Lüks profiller, standart üzerindeki cam kalınlık ve kireçle veda edeceğiz. Nanoteknolojiyle üretilen camlar duşla sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin. Kazançla çıkın. Duş duşa bin. Çorlu Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545-662-9621. 0546-662-9621.
4: Siz kaliteli ve güvenilir iki el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızer Otomotiv tam size göre her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız. Yıkalar için ön onay ve hızlı kredi. Kredi kartı 12 ay taksit imkanı ile hizmetiniz. Hızka Otomotiv Hunda Plaza Arkası Azlıgül Ototur'da. Telefon 0541-857-5747.
5: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri projelerindeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri iş alanındaki projelerinizde uzman ekip tabandan sana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0212 673 7788.
0: Reklamları dinledin.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
5: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673 www.isaşdemir.com.
6: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Çetin Erar Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erar Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
1: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
2: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler

0: konuşuruz.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Aksiyon Bilişim, 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
0: Reklamları dinlediniz.

0: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 03 59 0532 055 03 59.
1: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
2: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
2: Ataoptik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ataoptik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ataoptik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell benzinlik karşısı ve emlak konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Reklamları dinlediniz.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.